0: Hatırlamaz para mı? Kaç tane diyor?
1: Yarım kalitabı. Ya, bu kadar. Bunu ben de torta bırakmadan şunu biraz.
2: Yoruyor.